0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

hiç kimse dindiremedi bu hoş kırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözünü.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, Uzman Doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, Uzman Doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, Uzman Doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Artı eğitim eğitim.
5: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
8: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yazı hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
9: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
10: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
11: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
10: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
11: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
10: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
11: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
12: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
13: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızdan nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon: 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Radyo Fresh. 3, 4.

Takvimlerin bize gösterdiği 2 Eylül 2026. Tabii ruhunuz ne hissediyor bilemem. Yaşa takılmış olanlar günlerin geçmesini hiç istemiyorlar. Bundan eminim ama. Yepyeni bir çarşamba günü. Güzel bir çarşamba günü. En keyifli şarkıları seçtim her zaman olduğu gibi sizler için. Elbette anlatacaklarım da var. Bugün de Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldin.

Bugün size Türkiye'deki kitap okuma alışkanlığının içler acısı halinden biraz bahsetmek istiyorum. Günde bir dakika okuma süresi var, biliyor muydunuz? Kitap okumanın hani her ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek olsa da toplumsal ve bireysel gelişim için kitap okumak yapılabilecek en önemli aktivitelerin aslında başında geliyor. TÜİK'te Türkiye Kitap Okuma İstatistiği adlı araştırmasında Türkiye'nin kitap okuma alışkanlığı konusunda ortalamanın çok altında olduğunu ortaya çıkarmış. Türkiye genelinde yayımlanan materyal sayısına şöyle bir baktım. Geçen yıllara göre çok daha fazla. Nicelik olarak gayet iyi durumdayız ama nitelik olarak öyle miyiz? Biraz bunu konuşacağız.

Gülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Türkiye'deki kitap okuma alışkanlığından bahsediyorum size ilk olarak. Şimdi UNESCO'ya göre Türkiye kitap okuma oranında 86. sıralarda ne yazık ki. Türkiye kitap okuma oranında aynı zamanda yoksul Afrika ülkelerinin olduğu kategoride bulunuyor. Daha iyi anlamanız açısından bu şekilde söyleyebilirim. Maalesef ülkemizde 10 kişiden sadece 4'ü kitap okuyor. Televizyon başında geçirilen süreye baktım, ortalama 6 saat çıktı karşıma. İnternette harcanan süre de ortalama 3 saat kadar. Okumaya ayrılan süre ise ne yazık ki 1 dakika. Hindistan'ın okur yazar oranı Türkiye'ye göre hayli düşük olsa da Hintliler haftalık 10 saatin üzerinde okuyorlar. Türkiye'de en çok aşk, en az kişisel gelişim ve düşünce konusunda kitaplar okunuyormuş bu arada. En çok okunan türlere baktım. Sırasıyla %65'te romantik ilişkiler var. %24'te siyasi, %13'te düşünce ve %7'lik kısımda kişisel gelişim. Üzücü gerçeklerden ne yazık ki. Sadece bir dakika. Ortalamayı yükseltiyor da olabilirim bu arada. Okuduğum kitaplarla. Hadi bakalım, size güzel de bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Eşek sırtında köylülere kitap götürerek bir nesli okutan insandan, Mustafa Güzelgöz'den bahsedeceğim. Ama öncesinde iki güzel şarkı var.

0: Bir ötesi yok.
1: Kürkünü külle.
0: Anlatır dile gelse siyah. Sen sanıyorum herkesi ya. İyi günlerin prensesi yok. Bülbülü andırıyor sesin. Şu

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533

0: ve minik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Viş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Uzman Doktor Özgür Çağlar, İç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.
3: Güne güne.
2: Radyo Fresh. Gül güne güne devam ediyor. Radyo

Muhtemelen yakındığımız bir sorun kitap okuma alışkanlığımız olmaması durumu. 1950'lere götüreceğim sizi. Mustafa amcaya dert olmuş o dönemde ve köylülerin ona seslendiği gibi eşekli kütüphaneci olmaya karar vermiş Mustafa Güzelgöz. Tabii ki hikaye bu kadar basit değil. Amerikalara kadar uzanan namıyla Türkiye'yi gururlandıran Mustafa amcanın hikayesine birlikte bakalım istiyorum. Namı değer eşekli kütüphaneci. Nevşehir'in ilçesi Ürgüp'te bir gün askerden yeni dönen bir genç olan Mustafa Güzelgöz'e dönemin kaymakamı gençlere futbol antrenörlüğü yapma şartıyla iş teklif ediyor. İşte kütüphanecilik. Teklifi kabul eden Mustafa Bey memuriyet hayatına adım atıyor. O dönemde kütüphaneye giden kimsenin olmaması Mustafa amcayı çok üzmüş ve bir şeyler yapmaya karar vermiş. Zorla devletten aldığı 100 liralık bütçeyle çalışan aradığını duyurmuş. İki şartı varmış. Biri ilkokul mezunu olması, diğeri ise eşeği olması. 9 kişiden birini seçmiş eşekli kütüphanecimiz. Hemen marangoza gidip 2 tane sandık yaptırmış. İstanbul'dan, kitap evlerinden ve hayırseverlerden topladığı kitapları sandıklara doldurarak köyleri dolaşmaya başlamış. Bir röportajında gittiği bir köyde bir taşın üstüne çıkıp kütüphaneci geldi, bedava kitap var diye bağırdığını anlatan Mustafa Güzelgöz, birer birer insanların gelmeye başladığını, o dönemin talebelerinin yoğun ilgi gösterdiğini de söylüyor. Çocuklar yolunu gözlermiş Mustafa amcanın, belki de bu ülkeye verdiği hizmetle binlerce doktorun, mühendisin yetişmesini sağlayarak bu ülkenin geleceği olan çocukların yarınlarını da aydınlatmıştır, değil mi? Hatta bir seferinde Karayın köyünde bir polis memurunun kızı gelip kendisinden bazen kitaplarını istemiş. Bu hadise okuma alışkanlığı kazanan Türk halkının dünyaya açılmaktan işte geri durmadığını da gösteriyor bize. Sonra Türk ceza kanununu okuyup kız kaçırmaktan vazgeçen bir gencin de hikayesi var. Sevdiği kızı kaçırmak isteyen genç Türk ceza kanununu alıp inceledikten sonra kanunda bu fiilin cezasının idama kadar gittiğini, en azından 7 yıl hapis olduğunu öğrenerek bu niyetinden vazgeçmiş. Genç bunu öğrendikten sonra Güzelgöz'e teşekkür ederek zihninde kurguladıklarını anlatmış ve kanun kitabının hayatını kurtardığını söylemiş. Okuyan insan gerçekten suç işlemiyor. Amerikalılar ve Mustafa amca arasındaki ilişkiden de biraz bahsedeceğim size, ama iki güzel şarkı var sırada.

Türkiye'deki kitap okuma alışkanlıklarından bahsediyorum. Bu arada güzel de bir hikaye anlattım. İnşallah yetişmişsinizdir, dinleyebilmişsinizdir. Mustafa Güzelgöz, eşek sırtında köylülere kitap götüren kişinin hikayesinden. Amerika ile ilişkisinden de biraz bahsedeceğim demiştim şarkılarının öncesinde. 1963 yılında Amerika'da dünya çapında bir yarışma açılıyor. Amerikan devletinden bağımsız olarak düzenlenen bu yarışma, halkına gönüllü olarak hizmet eden yaratıcı insanlar arasında düzenleniyor. Devlette memur olarak çalışmakta olan bir Ürgüplü'nün önermesiyle Güzelgöz katılıyor yarışmaya. Hazırlanan evraklarla beraber gönderilen çalışmaların yerinde incelenmesi üzerine Amerika'dan 3 kişi gelerek çalışmalarda bulunuyor. Bölgedeki yüksek okuma yazma oranı ve kütüphanecilik sisteminden de son derece etkilenmişler. Çektikleri fotoğraflara ekledikleri olumlu görüşlerinin yer aldığı rapor yarışma jürisine sunulmuş. Jüri üyelerinin yarısı ödülü İtalyan adaya verme yanlısıymış. Türkiye'den yana olan jüri başkanı da yaptığı konuşmada Güzelgöz'ün yaptığı hizmeti toplumsal bir önlem olarak gördüğünü, çocukların köprü altına düşmemesi için bu çalışmaların yapıldığını söylemiş. Eşit olan oylamada başkanın oyuyla Türkiye kazanmış. Dünyada ve Türkiye'de sonuç büyük yankılar uyandırmış ve bunun sonucunda da bir takdirname almış Güzelgöz. Yaptığı çalışmalarla ulusal ve uluslararası pek çok yayın kuruluşunda da yer almış. İlk olarak 1963 yılında Amerikan Barış Gönüllüleri Kuruluşu tarafından 1960 model bir cip hediye edilmiş kendisine. Amerikalı İktisadi Kurul Başkanı Ürgüp'te Nevşehir Valisi'ne Tahsin Ağa Halk Kütüphanesi'ne hediye edilen jipin devir teslimini de yapmış. Ama maalesef biliyorsunuz başarılar cezasız kalmıyor. Çok isterdim bu hikaye mutlu bir sonla bitsin ama Mustafa amcanın eğitim meşalesi sönmesin diye verdiği bu mücadeleyi bazı çevrelerin hazmedememesi sonucu hakkında bir soruşturma başlatılmış. Daha sonra raporunu baskı altında yazdığını itiraf eden müfettiş Şemin Bey'in olumsuz raporuyla emekliliği istenmiş. Tüm bu olumsuzluklara rağmen onun adına güzel bir jübile düzenlenmiş ve Mustafa Güzelgöz 50 yaşında 28 yıllık kütüphanecilik kariyerine de nokta koymuş. Aydınlık nesillerin yetişmesi için tüm zorluklara göğüs geren Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünü hayatına uygulamış Mustafa amcamız. Saygıyla analım. Bu arada hikayeyi bir de kendisinden dinlemek isterseniz YouTube'da videosu mevcut.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün Türkiye'deki kitap okuma alışkanlıkları üzerine konuşuyoruz. Bir de okuduğumuz kitapları zaman geçtikçe unutmamıza rağmen neden okumaya devam etmeliyiz? Ondan bahsetmek istiyorum size. Şimdi sosyal medya ve internet kullanımı tüm dünyada bağımlılık haline gelecek seviyede biliyorsunuz. Bilgiye erişme yolunda ilk tercihimiz bilgisayarlar ve akıllı telefonlar oluyor haliyle. Kitap okumak da çoğu insan için göstermelik yapılan veya zorunluluk sonucu başvurulan bir aktivite haline geldi artık. Düzenli kitap okuyan ve okumaya değer veren kişiler de okumuş oldukları kitaplarla ilgili zaman geçtikçe bir şeyler hatırlayamıyorlar. Aynı kitabı okuduğunu unutup yıllar sonra tekrar okumak ve geçmişte beğendikleri bir kitabın ismini bile hatırlayamamak tabii ki kişilerde böyle bir mutsuzluğa yol açıyor. Şunu açıklığa kavuşturmakta fayda var ki kitap okuma eyleminin ana gerekçesi aralıksız bilgi edinme değil. Öyle olsaydı parklarda, kafelerde ve kütüphanelerde böyle ellerinde ansiklopediler ve sözlüklerle vakit geçiren insanlar görürdük, değil mi? Kitap okumanın birincil amacı bir kişiye, olaya, mekana veya duruma derin ve farklı bir bakış açısından bakmak ve zaman geçtikçe belli konularda belli zevkler, tercihler ve düşünceler oluşturmak. Böylece tüm dünya, geçmiş ve gelecek, zaman ve düşünceler sonsuz bir şekilde önümüze uzanıyor. Zamanımızı ayırdığımız kadarına sahip oluyoruz. Türü ne olursa olsun iyi bir kitap okuyucuyu kendi gerçekliğinin dışına çıkarıp sonsuz olasılıklar dünyasına taşıyor. Böyle ona farklı bir insana dönüşme fırsatı da veriyor. Aynı kitabı her okuyuşumuzda farklı hissetmemizin sebeplerinden bir tanesi de bu aslında. Bu yüzden hani filmler ve kitaplar kalite açısından asla aynı kategoride olamıyor.

0: Aşk.
1: Ay. Okuduğumuz bir kitabı yıllar sonra neden okumalıyız? Bunun peşinde düştük. Bundan bahsediyorum biraz size. Şimdi okuduğumuz herhangi bir kitaptan bizde geriye kalan her neyse kendi oluşumumuzu tamamlama noktasında o sırada duyduğumuz ihtiyacı hizmet edecek şekilde zihnimizde yer ediyor ya. Bu yüzden aslında hiçbir kitap okunmuş ve sona ermiş olmuyor. Onunla girdiğimiz düşünce alışverişinde üzerine düşeni yapıyor. Bitirdikten sonra küçük detaylarını bile hatırlayabildiğimiz bir kitaptan çok böyle bizi özgürleştirmiş, tamamlamış ama buna rağmen üzerinde düşündüğümüzde hakkında detay hatırlayamadığımız kitaplar bilinçaltımızda da aslında derin izler bırakıyor. Önemli olan okuduğumuz tüm kitapları hatırlamak değil. Önemli olan gerçekten buna değecek kitapları okumak. Kitap okumanın zihnimizde ve bedenimizde meydana getirdiği ilginç değişimler de var. Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum size ama arada güzel şarkılar da dinlemeyelim mi? Yükseltin bakalım radyolarınızın sesini.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, "Bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum. Türkiye ile Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde" ifadelerini kullandığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgas Floridis'le video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet alanındaki işbirliğimizi değerlendirdik. Başta adli yardımlaşma olmak üzere sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli işbirliğinin önemini vurguladık" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında dün ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesini bombaladığı bildirildi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden, ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Tümosan Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz, güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
5: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
6: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
5: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
6: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
5: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
6: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
5: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
6: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
5: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
6: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
5: Telefon 0532 374 87 64.
7: Uzman Doktor Özgür Çağlar, İç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
8: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
9: Artı eğitim, eğitim.
10: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
11: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
12: Ehliyet almanın tam zamanı.
13: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
12: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
13: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizde.

0: İspiroğlu, Dahiliye, Nefroloji Uzmanı, Uzman Doktor İsmail Yıldız, Dahiliye Uzmanı, Uzman Doktor Cemile Arıkan Şengül, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Uzman Doktor Nizamettin Kaya, Kulak Burun Boğaz Doktoru, Operatör Doktor Faruk Atlı, Kulak Burun Boğaz Doktoru, Operatör Doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5.
3: Güne güne
2: devam ediyor.
3: Gül güne güne devam ediyor.

0: Hani seni...
1: Kitap okumanın zihnimizde ve bedenimizde meydana getirdiği ilginç değişimlerden bahsedeceğim size demiştim. Hemen anlatmak istiyorum. Şimdi kitap okumanın kişisel gelişim için ne kadar değerli bir aktivite olduğunu artık bilmeyen yok sanıyorum, değil mi? Ya da en azından umuyorum. Öyle ki kitaplar sayesinde böyle bilgi ve hayal dünyamızı genişletiyoruz. Hiç tanımadığımız insanlarla tanışıyoruz. Empati kurmayı öğreniyoruz. Bir noktada bizi biz yapan şeylerin başında da tabii ki kitap okumak geliyor diye düşünüyorum ben. Bilemiyorum, hemfikir miyiz bu konuda? Öğretmenlerimiz, ailemiz ve çevremiz biliyorsunuz küçük yaşlardan itibaren bize kitap okumanın ne kadar yararlı olduğunu söylese de bazen bu sözler havada kalabiliyor. Çünkü bize bilimsel bir destek sunulmuyor. İşte bu noktada devreye bilim insanları ve

Onların araştırmaları giriyor. Ben size o değerli araştırmalardan bahsedeceğim. Mesela stresi azaltmaya başlıyor kitap okumak, biliyor muydunuz? 2009 yılında İngiltere'de bulunan bir üniversitedeki bilim adamları kalp atış hızını ve kas gerginliğini ölçmüşler. Farklı faaliyetlerin stresi nasıl düşürdüğünü ölçmüşler. Bu araştırmayla birlikte sadece 6 dakika boyunca kitap ve gazete okumanın stres seviyesini %68 oranında düşürdüğü görülmüş. Kitap okumak %68 stresi azaltmada, yürüyüşe çıkmaktan %42'lik bir dilimden bahsediyorum, kahve içmekten o da %54'lerde ve müzik dinlemekten o da %61 çok daha güçlü bir etkiye sahip anlayacağınız.

Kitap okumanın vücudumuza faydaları demiştim. Araştırmalara göre ortalama yaşam sürenizi arttırabiliyorsunuz kitap okuyarak, biliyor muydunuz? Evet, önemli, hatırı sayılır üniversitelerden bir tanesindeki bir ekip 12 yıl boyunca 50 yaşın üzerinde olan 3600'den fazla yetişkini gözlemliyor. Araştırmanın sonuna baktığımızda günde 30 dakika kitap okuduğunu bildiren kişilerin dergi veya gazete okuyanlara göre yaklaşık 2 yıl daha uzun yaşadığı ortaya çıkmış. Ayrıca haftada 3,5 saatten fazla okuyan katılımcıların %23 daha az ölme olasılığına sahipken, haftada 3,5 saatten daha az okuyan katılımcılarsa %17 daha az ölme olasılığına sahip olmuşlar. Ve bilim insanları diyorlar ki kitap okumak ömrü uzatıyor. Uzun bir ömür istiyorsanız hadi bakalım. Doğru. Kendinize, seveceğiniz

0: Güne güne.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri. Sayona.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5.
3: Gül güne devam ediyor.
2: Radyo 5.
4: Gül güne
2: Radyo 5.

Kitap okumanın vücudumuza olan etkilerinden bahsediyorum size. Dil becerilerinizi ve kültürel bilginizi de yükseltiyor. 1990'larda bir uzman ve arkadaşları bilişsel beceriler, kelime dağarcığı ve bazı kurgusal ve kurgusal olmayan yazarları okuma arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için onlarca araştırma gerçekleştirmişler. Okuma becerisinin güçlü bir öngörücüsü olan yazar tanıma testini kullanmışlar ve bu test tarafından belirlenen hevesli okuyucuların yaklaşık %50'si daha büyük bir kelime dağarcığına ve %50'sinin daha fazla uydurma olmayan bilgiye sahip olduğu açıklanmış. Biliyor muydunuz? Bu arada kitap okuyunca empati kurma yeteneği de kazanıyoruz. 2013 yılında Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma var bununla alakalı. Bir grup gönüllü insana edebi kurgu, popüler kurgu, kurgusal olmayan bir takım kitaplar okutuluyor. Katılımcılardan bazılarına da hiçbir şey okutulmuyor. Yapılan deneyde edebi kurgu eserleri okuyanlar karakterlerin nasıl davranacağını öngörmede ve yüz ifadelerinde kodlanmış duyguyu belirlemede çok daha iyi performans göstermişler. Ya.

kitap okumanın sizi daha yaratıcı ve esnek bir insan yapacağını biliyor muydunuz? Kitap okumanın vücudumuza olan yararlarından bahsediyordum. Şimdi gündelik hayatımızda sık sık bir karar vermemiz gerektiğini düşünüyoruz ve böylelikle zihnimizi bize yardımcı olabilecek bilgilere kapatıyoruz. Kurgusal kitaplar okuduğumuzda da zihnimizi açık tutuyoruz çünkü belirsizliği karşılayabiliyoruz. Bunu bir psikolog söylüyor. Diyor ki kurgusal ve kurgusal olmayan eserleri okuyan 100 katılımcı üzerinde detaylı bir araştırma yaptım ve araştırmanın sonunda katılımcılar anketleri tamamladığında kurgu okuyucularının deneme okuyucularından daha esnek ve yaratıcı olduğu ortaya çıktı. Ve etki düzenli olarak okuyan insanlar da çok daha güçlüymüş. Yani diyeceğim o ki okuma insanın ufkunu her zaman açıyor. Seversiniz sevmezsiniz. Okursunuz okumazsınız. Burası tabii ki tartışılır. Ama faydaları saymakla bitiremedim. Bakın bir programdır bahsediyorum size. Hadi bakalım iki güzel şarkı da dinleyelim. Sonuçta müziğin de biliyorsunuz ruh durumumuza olumlu etkisi var.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Güle güle güle.
2: Güle güle devam ediyor.
1: Radyo Fresh.
3: Güle güle güle.
1: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
6: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
7: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, yardımcı doçent doktor Önder Ercan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Hilal Berber Kireççi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Bahar Başara, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Artı eğitim eğitim.
10: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
11: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
12: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
11: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
12: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
11: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
12: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
13: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
14: Ehliyet almanın tam zamanı.
15: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
14: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
15: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
14: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Radio Fresh.

karşılaşırsak, unutmuş olursan ismimi, tanır gibi bak bana, hissetsem çok uzaklar.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Alcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı, uzman doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Ehliyet almanın tam zamanı.
10: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
9: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
10: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen tırda yapılan aramada 121 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Sürücü H.A. gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik kapsamlı inceleme ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine yönelik başlatılan saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1114'e yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
13: Spor.
12: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden, ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Tümosan Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
13: Para piyasaları.
12: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
13: Hava durumu.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
11: Haber. Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: gelmesini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Doğruz.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radio Fresh.
4: Hesaplarla yaşanmaz aşk.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
7: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Gel ya da git.

0: yapmışsın?
1: Güzel.
2: Adın bile zaten senin.
0: Hoşladın mısın yoksa?

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.

0: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniği.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Silivri'deki gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Tuğberk İmamoğlu battığını düşündüğümüz aşağı yukarıda teyit ettiğimiz gemi. Arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Batan gemide kaptanlar dahil 10 deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk. Kaptanın bildirdiği 03.15'inde doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikasını ya da botlardan bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda TCG Alemdar geldi. TCG Işın'la aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız bir biçimde devam edecek dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eylül ayında okullarda sıfır atık teması ile ilgili programlar düzenleneceğini duyurdu. Bakan Kurum, geleceğimizin sıfır atık kahramanları okullarımızda yetişiyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerindeki sıfır atık projemizi Milli Eğitim Bakanlığımızla okullarımızda daha da yaygınlaştırıyoruz dedi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Tümosan Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
3: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz, güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
5: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
4: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
5: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
4: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
5: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
4: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
5: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
4: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
5: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Telefon 0532 374 87 64.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
8: Ehliyet almanın tam zamanı.
9: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
8: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
9: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
10: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh.
13: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
14: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
15: Tuncay Saran Show. Saran Show.
14: Merhabalar arkadaşlar, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Programımız başladı. İnşallah keyifler yerindedir. Güzel sohbetler ve müzikler bizleri bekliyor yine. Haydi bakalım başlayalım.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show Radyo devam Fresh. Ediyor.
1: Geçenlerde bir cumartesi günü çocukla beraber çıkalım birazcık dolaşalım dedik. Evde temizlik vardı. Markete uğradık, bir şeyler aldık marketten. Ondan sonra balıkçıya uğradık. Balıkçıda yengeç gördüm. Şimdi yengeç benim zaten çok merak ettiğim bir şeydi. Daha önce de aramıştım, bulamamıştım. Şimdi yengeçleri görünce balığın yanında bir de yengeç alayım dedim, değişiklik olsun. Yani o gün bugünmüş dedim. Bugüne kısmetmiş. İki tane yengeç aldım. Ondan sonra eve dönüyoruz. Çocuk arkada bebek koltuğunda oturuyor sağ tarafta. Gidiyoruz şimdi. Garip bir ses duydum. Öyle ne olduğunu anlayamadım duyduğum sesin. Hemen arkama baktım, çocuğu kontrol ettim. Böyle durumlarda herhalde bir babalık içgüdüsü. Yani garip bir şey olduğu zaman hemen çocuk güvende mi, ona bakıyorsun yani. Normal. Pencerelere baktım, normal. Yan tarafta poşetler var. Marketten aldığımız şeyler var. Balıklar var. Yengeçler falan var. Allah Allah. Sesin nereden geldiğini anlamadım. Neyse, eve geldim. Bu arada adama sordum, abi dedim, bu yengeçler nasıl pişiriliyor, ne yapacağız? Adam eve gider gitmez tencerede kaynat dedi. Ondan sonra da çıkarıp çekiçle kırıyorsun, etlerini çıkarıyorsun, yiyorsun. Böyleymiş. Eve gider gitmez poşeti lavabonun içine koydum. Bir açtım. Abi yengeçler hareket ediyor. Bildiğin yengeçler kıpır kıpır hareket ediyor. Allah'ım, şimdi adam bana hemen tencereye koy kaynat dedi ya. Bu arada şöyle şeyler de duymuştum. İstakozlar falan böyle canlı canlı kaynatılıyorlarmış ya. Ciyak ciyak sesler çıkıyormuş filan. Böyleymiş yani. Herhalde dedim bunun usulü bu. Böyle ne yapacağımı şaşırdım. Hanım içeride, inşallah mutfağa gelmez diye düşünüyorum. Ya bir suç mahalli gibi hissetmeye başladım orasını. Niyeyse çeşmeyi açtım, poşetin içi su doldu, bunlar iyice canlandı. Kıpır kıpır hareket ediyorlar. Allah Allah, yıkayım istedim galiba öldürmeden önce. Bir yengeç katilinin kan donduran itirafları. Ya şey diye düşündüm, gözümü kararttım, atayım kaynasına, hemen çıkacağım mutfaktan, ne olacaksa olsun. İnşallah o arada da hanım gelmez, görmez, etkilenir çünkü yani. Ben bile bir tuhaf oldum ya. Ama yapacak bir şey yok. Hemen tencereye suyu doldurdum, yengeçleri içine attım. Şeffaf tencere kapağını kapattım. Ocağı açtım harlı ateşte. Abi son gördüğüm manzara, yengeçler tencerenin içinde çırpınıyorlardı. Bir de şeffaf kapak ya. Görüyorum böyle takır tukur sesler çıkıyor. Of! Hemen çıktım mutfaktan, kapıyı da kapattım. Ya korku filmi gibiydi. İnşallah dedim hemen ölmüşlerdir. Ya yapılacak bir şey değil, inanın bana, bir daha asla yengeç falan almayacağım. Ya o anda dediğim gibi kararttım gözümü, bir şey yapmak zorundayım, bu böyleymiş. Öyle olması gerektiğini düşündüm. Adamlar eve gider gitmez tencereye koy kaynat dediler çünkü. Bu arada internetten baktım nasıl temizlendiğine falan. Ya bir yandan çocukla ilgilenirken oyuncaklarıyla oynuyor falan. Bir yandan da yengeç katili babası internetten yengecin nasıl yendiğine, tariflerine falan bakıyor. Ah be oğlum, bir bilsen babanın o anda neler yaptığını. Bir 5-10 dakika kaynaması yetiyormuş galiba. Gittim hemen çıkardım. Tabii ki ölmüşlerdi. Bir de düşünsene, ölmemişler, bana saldırıyorlarmış. Kıskaçlarıyla suratıma yapışıyorlarmış filan. Çıkardım tencereden maşayla, soğuk suyun altına tuttum. Koydum kesme tahtasının üzerine. Şimdi adam çekiçle kırıp etlerini çıkarıp yiyeceksin demişti ya. Abi çok zor bir şeymiş yengeç yemek ya. Yengeç yenmez yani, aslında yenmemeli. Gerek yok. Pişirme şekilleri hiç de insani değil. İnan yemek bile ayrı bir eziyet. Neresini yiyeceksin bilmiyorsun. Kırıyorum, küçücük bir et parçası çıkıyor filan. Böyle ortasını ayırmaya çalışıyorum. Korkunç bir şey. Gerçekten insan kendini bir katil gibi hissediyor yani. Bir insanın ağzını ayırıyormuşsun gibi hissediyorsun ya. İçinde garip şeyler, organlar var, değişik dokular var. Hangi bölümünü yiyebilirsin, hangisini yiyemezsin bilmiyorsun. İğreniyorsun da birazcık. Çünkü ilk defa gördüğüm şey yaratık gibi. Resmen böyle yaratıklı bir korku filminden fırlamış gibi. İğrenç görünüyor, böcek gibi. İçinde değişik değişik yapılar var böyle. Gözlerini görüyorsun, antenleri var. Allah'ım, yani yenilecek kısmı neresi diyorsun bunun? Zaten küçücük bir şey. İnan bana, bir gram bir şey çıkıyor böyle. Yengeçle işim bitmiştir. Yengeçle bu kadar. İlk ve son deneyimim buydu. Hiç unutmayacağım bir deneyim oldu. Bir yengeç katilinin kan donduran ifadeleri. Bu arada arabada duyduğum garip sesin de ne olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Böyle kapı gıcırtısına benzeyen bir sesleri vardı. Pişerlerken de duydum o sesi yani. Of of. Kapat. Kapat kapat.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Tuncay Saran Show.
1: Bir gömlek almıştım bir yerden. Böyle armaları var omuzlarında, göğsünde falan, solda, sağda. Askeri bir üniformaya benziyor. Öyle bir gömlek. Öyle gömlekleri seviyorum. Erkekler sever böyle şeyleri. Ceketler de var ya böyle mesela. Sol cebinin üzerinde bir arma olur. Böyle askeri bir şeymiş gibi bir hava veriyor ya. O hoşumuza gider bizim erkekler olarak. Ve bu da çok hoştu hakikaten böyle. Tam askeri gibi de değil de. Çok fantastik bir şeydi. Böyle arkasında bir yazı vardı. Değişik bir şeydi. Ben o gömleği yıllarca kullandım. Ve iki kişi beni gerçekten asker sandı. Ve olayın ilginç tarafı, ki inanılmaz bir tesadüf bence. Yani yıllarca giymişim. Bak şimdi olaya bak. İkisi de aynı yerde beni asker sandı. Yani o mekanda vardı demek ki bir keramet. Yani sadece gömleğin üzerimde olması yetmiyor. Orada bulununca beni oradakiler asker sanıyordu galiba. İstanbul'da bir yerdeydik. Bir alışveriş merkezine girmiştik. Bir butikte geziyorduk hanımla beraber. Kıyafet bakıyorduk. Birisi yanıma geldi, dedi ki pardon dedi, rütbeniz ne acaba? Ama hani şaka falan değil. Ciddi ciddi asker sandı yani. Hani gülümseyerek cevap verdim, dedim ben asker değilim, bunlar süs. Neyse mağazada birazcık daha dolaştık. Ondan sonra kasaya geldik. Kasada ödeme yaparken bu sefer kasiyer benzer bir şey söyledi. Pardon dedi, nerede askersiniz acaba? Benim babam da asker de gibi bir şey söyledi. Ya, büyük bir tesadüf değil mi? Abicim tesadüflerin adamıyım diyorum ben size ya.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Modanın bu olayını hiç anlamıyorum. Ya herkes aynısını giyiyor, ben onlar gibi giyinmem, çok banal. Niye herkesin giydiğini giyeyim der sorsan, ama bir yandan da herkesin giydiğini giyer. Herkesin kişisel bir zevki yok mudur abi? Bilmiyorum, benim var şahsen ve gurur duyuyorum zevkimle yani. Kolay kolay ayakkabı beğenmem, kolay kolay bir şeyi beğenmiyorum. Belki de kötü bir huy. Kolay kolay beğenemiyor olmak, ama sonuçta bir insanın zor beğeniyor olsa da kendine has bir zevkinin olması bence güzel bir şey. Ama sen herkesin giydiği o şeyi giyiyorsan, demek ki senin çok da kendine has bir zevkin yok. Her şeyi giyebilirsin yani. Ne bileyim, bilmiyorum hani. Ya da çok seçici değilsin belki. Bana garip geliyor bunlar. Bir kere ben şuna bakıyorum. Bu benim tarzıma uygun mu? Ya da ne bileyim, göz zevkime hitap ediyor mu? Matah bir şey mi? Ya sırf moda oldu diye giymek çok garip geliyor bana.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: Elimi de kolumu.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri. Sayona.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
3: Ortalama bir tişörtün 5 aşamadan oluşan bir hikayesi vardır arkadaşlar. 1. Parlak mağaza günleri. Parlak mağaza günleri. Yani yeni üretilmiş, mağazada birisinin kendisini almasını bekleyen ve önünden gelip geçen bir sürü insanın gözlerinin üzerinde olduğu bir tişört düşün. Herkes gelip bakıyor, acaba bunu mu alsam, şunu mu alsam. En parlak günleri, bazıları vitrindedir, dokunamazsın bile. Wow, ne güzel tişörtmüş diyenler filan. Birinci aşama bu. Giyim mağazalarında sahibini bekleyen 0 kilometre bir tişört. Gelelim ikinci aşamaya. Tişörtün ikinci aşaması da fena değildir. Çünkü artık sahibini bulmuştur ve sahibi yepyeni tişörtüyle arkadaşlarına hava atar. Yeni tişörtün nasıl kanka filan. Wow, yeni mi aldın? Süper tişörtmüş, çok yakışmış filan. Tişörtü alan kişi sık sık giyer. Tişört altın çağlarındadır. Üçüncü aşamaya geliyoruz. Tişört artık eskimiştir. Eski parlak günleri geride kalmıştır. Sahibi kendisini sadece evde giymek için kullanmaktadır. Yazık. Artık o eski şaşalı günler geride kalmıştır. Diğer eski tişörtlerle beraber öyle üst üste durmaktadır. Artık sahibi ne zaman giymek isterse, belki de aylar boyunca hiç giyilmeyecek, evde bile olsa. Ama artık tişörtü daha karanlık günler beklemektedir. İşte dördüncü aşama. Tişört artık sahibi tarafından bir daha asla giyilmeyecektir. Sahibi tişörtün biletini kesmiştir. Tişört artık ya çöpe atılacaktır, ya çöpün yanına bırakılacaktır, ya da artık evin toz bezi olacaktır. Toz bezi olacaktır.
4: Bu ne biçim ağlamak lan? Bir ağlayayım dedim, olmadı.
3: İşte bir giyim mağazasının vitrinindeki şaşalı günlerinden, bir evin banyo dolabındaki toz bezliğine uzanan hikayesiyle tişört.
4: Evet, tişörtleri daha fazla duygulandırmadan bu bölümümüze noktayı koyalım. Maalesef hepinizin gideceği yer orası. Toz bezliği.
5: Tuncay Saran Show.

0: Evet değerli dinleyiciler, şu anda sevgili Simge hattımızın diğer ucunda. Merhabalar, öncelikle nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Yepyeni şarkılar yapıyorum. Bu arada yeni bir şey anlatmak istiyorum. Onda o kadar tatlısın ki bunu da söylemek istiyorum. Yeni şarkılar yapıyorum. Beni çok heyecanlandıran, son zamanlar en çok heyecanlandıran şeylerden biri. O kadar tatlısın ki bunu da söylemek istiyorum. O kadar tatlısın ki bunu da söylemek istiyorum.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Neden abi herkes Eylül'e girer girmez sonbahar hoş geldin demeye başlıyor? Öyle bir şey yok ki. Hem hava olarak öyle bir şey olmuyor. Yani Ağustos'tan Eylül'e geçtim birden sonbahar havası mı geliyor yani? Hem hava olarak öyle bir şey olmuyor. Hem de abi sonbahar takvimsel olarak 23 Eylül'de başlıyor. Şimdi gene aynısı oldu. Eylül ayına girdik. Sonbahar hoş geldin. Ne güzel aysın sen falan. Yaza elveda. Bir sakin, bir sakin. Telaş yok. Yavaş yavaş. Bunu... Hayır, meteorologlar bile böyle yazıyor. Sosyal medyadan takip ettiğim bazı meteorologlar var mesela. Amatör, profesyonel. Yani adamların işleri hava. Mevsimler, iklimler. Adamların işleri bu. 1 Eylül oldu. Adam yazmış. Hayırlısıyla sonbahara merhaba dedik. Sonbahar geldi. Hoş geldik. Abi...

Öyle bir şey yok. Kızdırmayın beni. Yazın kalan kısmını kimseye yedirmem. Ne zaman başlıyor peki? Abi çok basit ya. Google'a yaz sonbahar başlangıcı. 23 Eylül. 23 Eylül bitti. Hayır, ilkokuldan beri de öğretilen bir şey yani. Ona şaşırıyorum ben. Niye bu kadar taktıysam? D ile da nerede ayrı yazılır, nerede bitişik yazılır meselesi gibi oldu bu.

0: haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
4: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
7: Artı eğitim eğitim.
8: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu. Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
9: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız.
6: 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Fiş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı: 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin. Bu kampanya kaçmaz.
10: Ehliyet almanın tam zamanı.
11: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
10: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
11: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
12: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
15: Çok eskiden, baya eskiden, 17-18 yaşlarımda falandım galiba. Bir arkadaşla beraber dedik ki hadi ruh çağıralım. Bildiğimiz bir şey vardı, böyle kartonun üzerine bir çember çiziyorsun, harfleri yazıyorsun etrafına, ya hani bir tane fincan koyuyorsun, ondan sonra fincanın üzerine parmağını koyuyorsun. Ey ruhları aleminden geldiği gibi gitmesini bilen filan. Çok kişi bilir böyle bir şey var ya, hadi dedik ondan yapalım. Gittik aldık bulduk bir yerlerden karton, fincan falan. Bir erkek bir bayan arkadaş var, böyle şehrin birazcık karanlık bir yerine geldik. Çok hafif loş bir sokak lambası vuruyor arabanın üzerine. Arabanın kaputunun üzerine koyduk kartonu. Şimdi fincanı koydum kartonun üzerine. Hadi koyun parmaklarınızı dedim. Söyleyeceğiz işte, ey ruhlar alimden geldiği gibi gitmesini bilen bir ruh çağırıyoruz falan filan diye. Arabanın kaputu üzerinde ruh çağırıyoruz. Büyük ihtimal tamirci bir ruh gelecek. Baktım bunlar şey diyor. Ya önce bir sen şey yap, ondan sonra biz de koyarız. Yani... Bu işin raconu şu, bir ruh çağırma uzmanı olarak Tuncay Saran. Herkes parmağını koyacak fincanın üzerine. Yoksa tek bir kişi parmağını koyunca olmuyor yani, gelmiyor. Öyle bir kişi için rahatımı bozamam diyor yani. Birkaç kişi aynı anda fincanın üzerine parmağını koymak gerekiyor. Saçma ama öyle. Bu ruhlar aleminde çok kaprisli canım. Zaten öyle birden fazla kişi parmağını fincanın üzerine koyduğu için hiçbir zaman %100 emin olamazsın yani, gerçekten ruh var mı fincanın içinde? Ruhun fincanın içine gelmesi. Bu arada o da ilginç. Ruhlar fincanların içine gelir. Hiçbir zaman emin olamıyorsun yani. Hani arkadaşın oynatıyor filan zannediyorsun içten içe. Onlar da aynısını senin için düşünüyor olabilir. Sen %100 emin olamıyorsun. Diyorum bakın, hepimizin koyması gerekiyor. Bu böyle yani. Küçükken köyde çünkü çok yaptık bunları. Halamlar, teyzemler falan hep yaparlardı. Nasıl bir aileymişiz biz ya. Öyle bir aile. Hiç denedin mi tek başına diyeceksin. Denemedim ama denemeye tenezzül etmedim yani. Olacağına inanmıyorum çünkü. Hadi diyorum, o kadar geldik buraya, bulduk fincanı, kartonu filan. Olmuyor işte tek başına. Koyun parmaklarınızı. Yok. Ya koskoca insanlar olmuşlar, şunlara bak, bu kadar tırsaklık olmaz diye düşünüyorum içimden. Ondan sonra baktım bunların parmaklarını koyacakları yok. Onlara olmayacağını ispat etmek için hakikaten de dedikleri gibi yaptım. Koydum parmağımı, tek başıma çağıracağım ruhu. Bak ruhcum, bugün sadece ben varım ama artık bir rica edeceğim abi ya. Olmayacağını göstermek için böyle bir şey yapayım dedim. Okudum abi, koydum parmağımı fincanın üzerine. Kartonun üzerinde bir yerde evet, bir yerde hayır yazıyor. Geldiysen evete gider misin dedim. Abi o an, bak şu anda bile tüylerim diken diken oluyor. Hayatımın şokunu yaşadım. Böyle bir şey olamaz. Hayatımda yaşadığım yegane paranormal olaydır. Yani fiziksel bir açıklaması olmayan, yaşadığım en doğaüstü an. Geldiysen evete gider misin dedim. Fincan diye evet'e gitti abi. Yemin ediyorum sana, yayında bütün dinleyicilerine yemin eden adam. Ya o kadar şok oldum ki, arkadaşları unuttum zaten, ben ruhla baş başa kaldım. Ricamı kırmamış olan ruhla baş başa kaldım. Her şeyi unuttum, böyle hayat durdu sanki, inanamıyorum. Ya bildiğin fincan tek başına evet'e gitti. Gitti. Tırsak arkadaşlara olmayacağını ispat etmek isterken kendimi tırtırttım. Ya fincanı açıp oradan kaçacak kadar filan o kadar korkmadım da. Zaten fincanı açsan ruh serbest kalacak. Ya şehirde başıboş dolaşan bir ruh. İnsanları korkutacak filan. Olmaz. Ben aynen devam ettim. Arkadaşlar şunu sor bunu sor diyorlar, ben soruyorum filan. Ya çok büyük şok yaşadım ama bildiğin gibi değil. Hakikaten hayatımda yaşadığım tek doğaüstü olaydı yani. En azından hatırladığım kadarıyla. Böyle biraz takıldık ruhla. Ondan sonra o gece ne kabuslar, ne kabuslar Allah'ım. Evde bir fincan görüyorum, sürekli beni takip ediyor. Nereye gitsem o fincanı görüyorum filan. Ondan sonra şu korkunçtu bak. Plajdayız abi, deniz kenarında gece. Ailece kumsalda uyuyoruz. Gecenin bir yarısı soğuk, dalgalar var. Biz de kumsalda yataklar var böyle yan yana. Kumsalda uyuyoruz ve denizden ölmüş insanların sesleri geliyor fısıltı halinde böyle. Evet. İsimlerini, soy isimlerini falan söylüyorlar. Doğum ve ölüm tarihlerini söylüyorlar böyle. 7 Ocak. Denizden gelen sesler. O gece bitmemişti, acayip bir şeydi ya.
16: 6 Ekim.

dünyadan göç etmeler. Kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler. Senleyken beraber.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Tükeme ayetleri.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh'te Tuncay Saranşoğlu devam ediyor.
4: Arada bir gittiğim bir alışveriş merkezi var. Alışveriş merkezinin içinde bir market, marketin içinde de bir kuru yemiş bölümü var. O kuru yemiş bölümüyle ilgili zaman zaman yaşadığım ilginç bir şey var. Mesela gidiyorum bir şey alacağım, bir bakıyorum kimse yok. Ya oranın sorumlusu kuru yemişleri kendi kaderini terk edip gitmiş. Kuru yemişler orada sahipsiz bir şekilde bekliyorlar, bana bakıyorlar. İlgilenen yok. Bununla çok sık karşılaşıyorum. Ondan sonra şöyle etrafıma bakıyorum. Buralarda olabilir mi? Acaba bu olabilir mi? O değil galiba. Şu olabilir mi? Beni görmelerini sağlamaya çalışıyorum orada durarak. İnsanların gözlerine bakıyorum. Böyle işaret yapıyorum. Buraya sen mi bakıyorsun gibilerden. Hani kendimi göstermeye çalışıyorum ama kimse ilgilenmiyor. Genellikle de hiçbiri olmuyor oranın sorumlusu. Oranın sorumlusu oralarda olmuyor. Allah Allah diyorum, kime soracağım şimdi ben burasıyla, kim ilgileniyor diye. Bakıyorum böyle birisini gözüme kestiriyorum. Burasıyla siz mi ilgileniyorsunuz diye bağırıyorum falan. Ya orada sürekli böyle bir problem yaşıyorum. Ya ben şunu anlamıyorum. Bir yerde bir görevim varsa nasıl hiç umrunda olmadan terk edip gidersin? Sigara içmeye falan, ne bileyim. Meğerse intihar etmiş. Bıktım bu kuru yemiş işinden deyip çıkmış kendini bir arabanın önüne atmış. Ya oradan sorumluysan oradan sorumlusun, orada durman lazım. Niye o kuru yemiş bölümü sürekli boş? Benim burada yayınım var şu anda, ben bir yere gidiyor muyum? Burasını terk edip bir yerlerde dolaşıyor muyum yani? Aman boşver bırak, ne olursa olsun, şarkı dursun, sessizlik olsun, umurumda değil falan yapıyor muyum? Ne zaman baksan bomboş. Ya o adamın başka bir işi varsa mesela, omuzlarına birkaç yük birden bindirdiyseniz, market yönetimine söylüyorum. Ya bu çok garip bir durum, o zaman buna bir çare bulun. Sadece orada durması gereken bir adam tayin edin yani. Bugünkü derdim bu. Yetkililere buradan sesleniyorum. Ben halkın adamı. Çok garip bir durum yani. Bir de geçenlerde şöyle bir şey oldu. Yine aynı AVM'nin en üst katında bir restoran var. Hep restoranlar en üst katta olur ya. En alt katta market olur. En üst katta restoranlar ve sinema olur. Tam tersi olsaydı ya. Sıkıldım ben bu dizayndan. Restoranları en alt kata yapın. Yemeklerin kokuları bütün üst katlardaki butiklere gelsin filan. Gittim en üst kattaki restoranlardan birisine, en sevdiğim menüyü söyleyeceğim. Bu arada cumartesi öğlen saatleri, sessiz sedasız, sanki AVM'yi kapatmışım. Alışveriş merkezlerinin en sevdiğim hali, böyle bir huzur. Oturacağım böyle rahat rahat yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra bir baktım restoranda kimse yok. Yine aynı olay. Allah Allah, yani tamam AVM'de kimse yok gibi, çok sessiz tenha ama hiç kimse de yok değil, tamam mı? Yani orasını bırakıp gidemezsin. Kısa bir boşluk olur anlarım, biraz bekledim de zaten. Ama yok, baktım kimse yok. Yani orası terk edilmiş gibi. Yani adam birden ortadan kaybolmuş, gizemli bir olay. Yabancı diziler olur ya böyle gizemli konuları olan. Bir Netflix dizisi yapılabilir yani bu konudan. Birden ortadan kaybolan restoran çalışanı. Bekledim bekledim bekledim, yok. Ondan sonra aklıma ilginç bir şey geldi. İnternetten restoranın numarasını buldum ve aradım. Belki arkalarda bir yerlerdedir. Nasıl olsa kimse yok diye kaynatıyorlardır filan. Aradım. Başladı çalmaya telefonları, duyuyorum. Ama bakan yok. Zırrrr çalıp duruyor. Allah Allah, yani çok ilginç geliyor bana böyle şeyler. Büyütüyor muyum acaba? Yaşlandığımda huysuzlanmaya mı başladım acaba ya? Bayağı bir bekledikten sonra balkon tarafından böyle telaşlı telaşlı geliyor genç bir kızcağız. Sigara içmeye çıkmış galiba, anlaşılan yani. Yani 3 tane arka arkaya falan mı içtin, ne yaptın? Çünkü bayağı beklemiştim yani. İşte böyle de huysuz bir insanım. Beni orada öylece bekletemezsiniz. Ben saksı değilim. Bir de en çok beni çekeceksiniz. Beni çekmeniz gerekiyor. Reji.
5: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Kahramanmaraş'ta sizi severek takip ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkürler efendim. Keşke adınızı da yazsaydınız. Selamlar. Tuncay abi seni çok seviyoruz. Sesine hayranım abi. İyi yayınlar. Turhal'dan Can. Çok teşekkürler canım. Turhal'a selamlar. Ben Ayhan. Silifke'de taksi şoförü olarak görev yapıyorum. İyi yayınlar. Bize de bir şarkı gönderirseniz mutlu oluruz. Kolay gelsin. Tabii ki efendim sıradaki şarkımız sizin olsun o zaman. Size de kolay gelsin. Taksi şoförlerinin de işi kolay değil. İnşallah biraz olsun eğlendirebiliyoruzdur sizleri efendim. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show Radyo devam Fresh. Ediyor.
1: Güzel bir Eylül gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyifler yeridir. Eylüller bana böyle azıcık bir hüzünlü gelse de gene de bütün ayları seviyoruz canım yani. O kadar da dışladığımız bir ay değil. Her ayın kendine has bir güzelliği var işte. Ve Eylül bir renk olsaydı arkadaşlar bence açık sarı olabilirdi. Resmen Eylül açık sarı ya değil mi? Abi ne alakası var ya? Amma yaptın ya diyen var mı? Abi Eylül pembedir ya falan. Neden böyle düşündüğümü açıkçası bilmiyorum ama Eylül'ün bende bir rengi var arkadaşlar ve o da açık sarı. Bilmiyorum hani böyle yaz yavaş yavaş bitiyor, renkleri soluyor. Sarı değil de açık sarı bilmiyorum oradan mı geliyor ama öyle bir renk atayabilirim ben Eylül'e. Ekim'de mesela birazcık daha soğuklar falan başlamıştır ya. Ne bileyim ne diyebiliriz abi Ekim'e, madem başladık devam edelim. Bütün aylara bir renk atayalım. Ekim'de gri olabilir mesela. Hani o sıcak renkler bitti, tamamen bitti. Açığım açığı kalmadı, sarı olayı bitti. Griye geçiyoruz artık. Soğuk renklere geçiyoruz. Griye geçiyoruz artık. Kasım'ı ben daha çok severim bu arada. Hani yaz olayını tamamen geride bırakmışızdır artık. Havamızı biliriz yani artık. Yaz jet lag'i geride kalmıştır yani. Kasım'a hadi lacivert diyelim ama koyu lacivert gibi bir ton olabilir mesela. Aralığı Kasım'dan da daha çok severim ben. Çünkü böyle bir yılbaşı ruhu olur filan. Hadi ona da parlak lacivert diyelim. Yeni renk uydurdum. Parlak lacivert. Ocak ayında yepyeni bir sayfa açılıyor. Karlar yağıyor birçok yere falan. Beyaz diyelim abi. Ocak beyaz olsun. Şubat buz mavisi. Hiç tartışmaya gerek yok. Buz mavisi Şubat abi. Mart buz yeşili. O da cuk oturdu. Bak çok zorlanmadık Şubat'la Mart'ın rengini bulmakta. Mart çünkü biraz artık bahar gelmeye başlıyor. Buz mavisinden buz yeşiline dönüyoruz. Nisan'da bahar gelmiş oluyor iyice. Ona düz direkt yeşil diyelim. Aslında böyle mavi yeşil arası turkuaz da diyebiliriz. Çünkü Nisan yağmurları var. Ama bahar yeşili karışımı turkuaz gibi bir şey de diyebiliriz aslında. Hadi turkuaz diyelim Nisan'a. Mayıs'ta artık yaza doğru yaklaşıyoruz. Ama bahar da devam ediyor. Hadi Mayıs yeşil olsun. Turkuaz'dan sonra Mayıs yeşil. Haziran'a yeşil sarı arası bir ton diyebilirsin. Yani sıcaklık artıyor. Sarı işin içine girmeye başlıyor falan. Temmuz düz sarı. Sap sarı. Temmuz sarısı. Ağustos'ta aslında Ağustos'ta çok sıcak. Yani sıcaklıklara göre belirleyeceksek Ağustos'ta çok sıcak ama hani birazcık daha böyle güneşin geniş açıdan vurmaya başladığı zamanlar. İşte ne bileyim gündüz süresinin yavaşça azalmaya başladığı zamanlar falan. Hadi Ağustos'a da turuncu diyelim abi. Eylül'e de açık sarı demiştik ama Temmuz sarı, Ağustos turuncu, Eylül açık sarı olmadı yani. Aslında Eylül'ü şöyle düzeltebiliriz. Yavru ağzı gibi bir şey abi. Ağustos çünkü turuncuydu ya, tonunu iyice açıyoruz yavru ağzı gibi. Açık sarı değil de yavru ağzı. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde ayları renklendirdik. Başka bir günde günleri renklendiririz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Artı eğitim.
8: Değerli velilerimiz,
7: Yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
8: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
9: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
8: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
9: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
8: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
9: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
10: Ehliyet almanın tam zamanı.
11: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
10: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
11: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki çerçeve yasaya ilişkin, yasanın uygulanmaya başlanması içinse örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekir. Bu konuda tespit ve teyitlerin nasıl yapılacağıysa bellidir. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyor ve adımlarımızı da buna göre atıyoruz, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, kazanın meydana geliş şekli ve nedenleriyle varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir, dedi. Gürcistan ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim anlayışımız, düşüncemiz hiçbir ülke başka bir ülkenin güvenliğini ilgilendiren konuda güvenli bahçe olmamalı, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Havalimanı Deneyim Zirvesi 2026'nın açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, 16 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul Havalimanımız 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşmış, hem uçuş hem yolcu sayısında yeni bir rekora imza atmıştır. 3 gün önce 30 Ağustos'ta da 1787 uçuş gerçekleştirerek rekorumuzu tazeledik, dedi. İran makamları, ABD'nin İran'a dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını bildirdi.
14: Spor.
13: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden, ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Tümosan Konya Spor, Kocaeli Spor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rize Spor, Samsun Spor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzon Spor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
14: Para piyasaları.
13: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
14: Hava durumu.
13: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
15: Haber. Radyo 5.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

0: diyoruz.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radio Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Artı eğitim, eğitim.
9: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
10: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
11: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
12: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
11: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
12: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
11: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
12: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
13: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
14: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Radio Fresh.

0: hadi indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri.
5: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
6: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı: 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
2: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
1: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
2: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
1: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
2: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
1: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
2: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
1: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
2: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
1: Telefon 0532 374 87 64.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
8: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
9: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
10: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
11: Artı Eğitim Eğitim.
12: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
8: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
13: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke İttifakı toplantısı çok önemli. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu gece Marmara Denizi'nde meydana gelen iki geminin çarpışması sonucu yaşanan deniz kazası nedeniyle denizcilerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Oradaki çalışmalar ve kazayla ilgili gelişmeler arkadaşlarımız tarafından yakından takip ediliyor. Kamuoyunu da ilerleyen dakikalarda ve saatlerde daha detaylı şekilde bilgilendirmiş olacağız. Ben tekrar denizcilerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Gürcistan ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim anlayışımız, düşüncemiz hiçbir ülke başka bir ülkenin güvenliğini ilgilendiren konuda güvenli bahçe olmamalı dedi. İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında Türkiye ile Afrika arasındaki dostluğu ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. İran makamları ABD'nin İran'a dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını bildirdi.
16: Spor.
15: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Tümosan Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
16: Para piyasaları.
15: Serbest piyasada gram altın 6720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
16: Hava durumu.
15: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
17: Haber. Radyo Fresh.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisiyle yaptık. Benden Sorulur isimli şarkılarıyla radyonuzda sizlerle buluştular ve onların ardından Said'e kulak veriyoruz şimdi. Martılar isimli çalışmasını seslendiriyor da. Hepiniz hoş

Pop müziğin başarılı ismi Berkay'dan dinledik. Nankördük isimli şarkısıyla sanatçı güne renk katan isimlerden biri oldu. Harika şarkıların keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte ve şimdi ise Derya Uluğ karşılıyor bizi. Hani isimli çalışması radyonuzda.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
1: Radyo Fresh.

Pop müziğin başarılı gruplarından biri Model'den dinledik. Dağılmadan önce bizlerle paylaşmışlardı bu çalışmayı ve o döneme damgasını vuran hit şarkılardan biriydi şüphesiz. Me isimli şarkılarıyla dinledik Model'i. Yakın zamanda bir araya geldiler ve konserleriyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyorlar son dönemde. Bizim için de oldukça sevindirici bir haber oldu. Gerçekten özlemiştik Model şarkılarını. Hemen ardındansa Asil Gök'le devam ediyoruz şimdi. O da en yenisi. Ne oldu böyle?

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri, sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5.
3: Mustafa'yla müzikalite.
0: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
2: Radyo 5.
4: Müzikalite.
5: I love it.
4: Müzikalite.

Pop müziğin sevilen ismi Cem Belevi'den dinledik. Sevmediyor isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugünü keyifli hale getiren seslerden biriydi. Ardındansa Gülşen'le devam ediyoruz. Bir ihtimal biliyorum isimli şarkısını seslendiriyor.

Radyo 5. Mustafa ile Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo 5. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Radyo 5.

Son günlere damgasını vuran hit şarkısıyla Hadise'ydi konuğumuz. Ara Beni isimli çalışması günümüzü de oldukça keyifli hale getiren şarkılardan bir tanesiydi. Sonrasında önemli bestecilerden biri Bora Duran'la devam edeceğiz müzik yolculuğumuza. Gamsız isimli şarkısı radyonuzda.

0: 5. Mustafa ile Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo 5. Müzikalite.
1: I love it.
0: Müzikalite. Radyo 5.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Hande Ünsal, Daha İyi isimli şarkısıyla beraber yine bugünü keyifli hale getiren seslerden biri oldu. Türk pop müziğinin en sevilenlerini ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz radyonuzda sizler için ve bir diğer konuğumuz Zeynep Bastık oluyor şimdi. Bundan böyle radyo...

Radyo Fresh. Mustafa ile Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo Fresh. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite. Radyo Fresh.

Aydın Kurtoğlu kulaklarınızdaydı. Yak isimli şarkısıyla beraber günün enerjisini de yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. En sevdiğiniz melodilerle günü daha keyifli hale getirmeye devam ediyoruz ve bir diğer konuğumuz Simge olacak şimdi. Her ne kadar yaz mevsiminin sonuna gelmiş olsak da bu çok sevilen çalışmasını sizlerle buluşturmak istedim bir kez daha. Önümüz yaz, radyonuzda sizlerle.

0: da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
6: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
8: 12 Şubat, Nulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
11: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu Girişi.
12: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
13: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
14: Artı eğitim eğitim.
15: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
16: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Radyo 5. Mustafa'yla
19: müzikalite. Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
18: Radyo 5.
19: Müzikalite.
18: I love it.
19: Müzikalite.
18: Radyo 5.

güçlü sesiyle tam taşçı kulaklarımızın pasını silen seslerden biri olduğu Gidişat isimli çalışması radyonuzda sizlerleydi. Keyif veren melodilerle harika anlar yaşamaya devam ediyoruz ve bir diğer konuğumuz Elif Buse Doğan oluyor şimdi. Yangın yeri radyonuzda.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo 5. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Radyo 5.
1: Eskimeyen eskiler.

Uzun yıllardır paylaştığı birçok çalışmayla pop müziğin önemli isimleri arasına şüphesiz ki adını yazdırdı Sertab Erener'den bahsediyorum. Hani kimi zaman isimli şarkısıyla yine bugüne keyif katan isimlerden biriydi. Sonrasında İrem Derici ile devam ediyoruz müziğe. Yazgülü isimli şarkısını seslendiriyor o da.

0: haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.

ve minik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı. Sayın

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızdan nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radio Fresh.

0: şarkı ne diyor?
1: Severse.
0: Adı aşk olur diyor. Sen ben ayrı yazılır diyor. Ben de biz olalım diyorum sana.

0: Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
3: Artı eğitim, eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
8: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
9: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi

0: yenisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri, sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.
3: Hoş geldiniz. Bugün birbirimize iyi gelmek için buradayız. Üzerimde gökyüzü, altımda yeryüzü ve ben buradayım. Ben Nil. Sen?

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi

devam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh reklam. 0533 819 19 09.

0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
2: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızdan nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, Uzman Doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, Uzman Doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, Uzman Doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizler.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radio Fresh.

vardı hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç anladım.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Artı eğitim eğitim.
6: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Fresh.

0: yerlerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Artı eğitim eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Fresh.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city go.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

hançer gözlerine güvenme sakın. Sevgi yürektir, ateş ister. Sevgi emektir, bilek ister. Bedel ister gülüm, bu zor ölüm.

0: bir türlü aklım almıyor o sebepsiz suskun gidişini. Hani bir şeyler söyleseydin belki bu kadar acımazdı kalbim. Sevsen bu kadar sessiz kalır mıydın yarim? Her soru göğüsleyip yanımda kalmaz mıydın yarim? Aşk kolay değil, bir gün anlarsın yarim. Sana yar dedim, söyle bundan daha ötesi mi var?
1: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
2: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.